0: organization
1: En büyük
0: of
1: toplama
0: genocide
1: kampına
0: and
1: dönüştürüldü.
0: Gaza is being transformed to
1: Biliyorsunuz,
0: the biggest
1: ülkemizin katkılarıyla
0: genocide camp of the
1: geçen yıl
0: whole.
1: bir ateşkes tesis edilmişti.
0: As you know, a new
1: Filistinli
0: ceasefire has
1: kardeşlerimizin
0: been established
1: riayet
0: last
1: ettiği
0: year.
1: bu ateşkes
0: But this
1: İsrail
0: ceasefire
1: hükümeti
0: that is
1: tarafından
0: participated by Gaza
1: binlerce kez ihlal
0: was
1: edildi.
0: violated
1: Teşhisin
0: by the
1: yürürlüğe girdiği
0: Israeli forces.
1: 11 Ekim 2025'ten bu yana
0: Since
1: 500
0: 11
1: Filistinli
0: of
1: bu
0: 2023,
1: saldırılarda katledildi.
0: more than
1: 5000'den
0: 1,500
1: fazla insan
0: people in Gaza
1: yaralandı.
0: slaughtered.
1: Batı
0: More than
1: Şeria'dan
0: 5,000 people
1: yasa
0: were
1: dışı
0: wounded.
1: yerleşim
0: In
1: faaliyetleri,
0: West Syria,
1: fanatik grupların devlet
0: illegal
1: destekli
0: activities
1: organize suç ve
0: and
1: şiddet eylemleriyle
0: state-supported
1: devam ediyor.
0: organized crimes
1: Kudüs'teki
0: are ongoing.
1: kutsal mekanlar baskına
0: The
1: uğradı.
0: prayer houses and the
1: Tarihi ve
0: sacred places
1: hukuki
0: in
1: statüleri
0: Jerusalem
1: haydutlukla
0: are
1: değiştirilmek isteniyor.
0: being shut. They
1: İsrail,
0: try to change the legal
1: komşuları başta
0: system.
1: olmak üzere
0: Israel,
1: bölgenin huzur ve güvenliğini kendisi için
0: with their
1: doğrudan
0: neighbor
1: tehdit
0: countries,
1: unsuru olarak değerlendiriyor. Üzülerek ifade etmek isterim.
0: considers the area
1: Bu
0: as a
1: manzara
0: source of
1: karşısında
0: threat for
1: uluslararası
0: themselves.
1: toplumun
0: I should say,
1: tepkiyi
0: unfortunately,
1: vermediğini,
0: that we
1: yargı
0: see
1: ve
0: that the
1: yaptırım
0: international
1: mekanizmasının
0: community is not
1: olması
0: giving the
1: gerekli
0: right
1: şekilde
0: response, and
1: işletilmediğini
0: the
1: görüyoruz.
0: judiciary
1: Türkiye
0: processes are not
1: ve
0: working in
1: Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya
0: Türkiye
1: müdahillik başvurusu yaparak
0: participated in the
1: İsrail'de
0: proceed that was filed in the international
1: tamamen
0: courts
1: durdurarak
0: and stopped the trade activities between Israel
1: yönelik
0: and
1: silahlı saldırının asıl faillerine kırmızı bülten çıkartarak
0: Türkiye
1: tavrını çok
0: created
1: net biçimde ortaya
0: an
1: koymuştur.
0: investigation for the people of this crime
1: Kıymetli
0: with
1: misafirler,
0: red notices
1: bunu bugün bir kez daha
0: and
1: ve altını
0: Turkey has
1: çizerek
0: shown
1: dile getirmek
0: its
1: durumundayım.
0: power on this situation.
1: Tüm
0: We
1: dünya
0: should
1: için
0: definitely
1: bir
0: say
1: intikam testidir.
0: that this is a test
1: Ülkemiz
0: of
1: için
0: humanity. Of humanity.
1: samimiyet testidir.
0: This
1: Türkiye
0: is a test
1: gerekirse
0: of sincerity.
1: sıkıntı çeker
0: Turkey
1: ama kendisine umut bağlayan,
0: can be in trouble
1: hapsızlığa
0: sometimes.
1: uğrayan insanlara
0: Turkey
1: da
0: never
1: saygıdır.
0: turns their back to the oppressed.
1: Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap
0: The
1: vermedikçe
0: perpetrators of the genocide
1: sistemin
0: be accountable before law. And no one can say that the international legal system is fair until this happens.
1: Birleşmiş Milletler sisteminin
0: international
1: meşru
0: United Nations system
1: kimse
0: where legal system that reflect the fairness.
1: Uluslararası
0: no one can say that it is legitimate.
1: Uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin
0: The system
1: barış ve güvenlik üretmesi
0: are not recognized or applied. No one can consider a peace and security
1: işte bu
0: be established.
1: Dünya
0: And
1: beşten büyüktür diyoruz.
0: Says the world is bigger than five at every opportunity.
1: Tam da bu yüzden daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şunun da
0: This is
1: bilinmesini
0: why I would
1: isterim
0: say a fairer world is possible.
1: Bir evladı ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ömrümüz veba
0: as
1: ettikçe gücümüz yettiği
0: son of this nation as a president of this country as lifetime passes as long as we have enough strength as long as we have the ability to speak we will be the first of the victims and we will uphold their rights.
1: Bulunduğumuz her platformda
0: in every platform that we are
1: masada,
0: in every
1: güçsüzlerin, gariplerin,
0: table
1: yoksulların, kimsesizlerin sesi olmayı
0: be the voice of the weak and the helpless.
1: Bu
0: will continue to do so
1: azami
0: and
1: katkı beklediğimizi bugün bir kez daha
0: I should say that we expect your minimum contribution
1: desteğini
0: maximum contributions
1: bir diğer
0: from this.
1: Sınır
0: the other
1: aşan suçlarla
0: important thing
1: ve organize
0: the line is
1: örgütleriyle mücadele
0: the fight against the organized crime organizations and transgressive crimes. As you know, the

0: Time geography is not
1: Teknolojiyle
0: limited to one
1: beraber
0: country.
1: Suç
0: with
1: olarak yazılımların
0: technology.
1: küreselleştiğine,
0: The
1: elektronik para
0: crime scene and
1: kuruluşlarının,
0: geography
1: kripto
0: got
1: varlıklar,
0: developed with
1: soğuk
0: mobilization,
1: cüzdanlar ve sosyal
0: electronic money
1: medya
0: laundering
1: gibi araçların
0: organizations emerged,
1: suç
0: crypto
1: örgütleri
0: assets,
1: tarafından çok
0: crypto
1: etkin biçimde
0: wallets are being
1: kullanıldığına
0: utilized with
1: şahit
0: media
1: oluyoruz.
0: tools
1: Sıra
0: by
1: aşan
0: crime
1: suçlarla
0: organizations.
1: mücadelenin başarısı, ülkeler arasındaki işbirliğinin
0: Success of fight against
1: seviyesiyle
0: transgressive crime
1: doğru orantılıdır.
0: is
1: İster adi
0: in the
1: suçluluk,
0: same level of
1: ister
0: cooperation in
1: uyuşturucu
0: countries.
1: tüccarı, ister terör ve
0: Whether I'm a
1: organize
0: criminal or a
1: suç
0: drug
1: örgütü
0: dealer
1: üyesi
0: or a
1: olsun,
0: terrorist
1: hukukun
0: organization,
1: dışına çıkan hiç kimseye dünyanın
0: no one that
1: hiçbir yerinde
0: goes beyond the
1: rahat ve
0: law
1: huzur
0: can
1: olmamalıdır.
0: be left free in any part of the world.
1: Suç işleyip
0: They should not be
1: ülke
0: left
1: dışına
0: with
1: çıkarak
0: mom with
1: adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye
0: Those who think
1: saklanırlarsa
0: that they
1: saklansınlar,
0: can go away by
1: kendilerini
0: escaping the country
1: güvende
0: and escape from
1: hissetmeleri,
0: the justice,
1: Türkiye
0: they
1: olarak
0: cannot
1: biz bunu temin
0: consider
1: etmekte,
0: themselves safe.
1: bunu hissetmekte
0: As Türkiye,
1: kararlıyız.
0: we are
1: Sadece
0: determined to and
1: 2026'nın
0: establish.
1: ilk 9 ayında
0: Only in
1: 294 kişinin
0: the first 9 months of
1: ülkemize iadesini
0: 2026,
1: sağladık.
0: we
1: Aynı dönemde
0: ensured
1: farklı
0: the
1: aramalar kapsamında 736 kişiyi
0: 200
1: ülkemize getirdik.
0: people and ensured they
1: Uluslararası
0: return on the country.
1: adli işbirliğinde
0: And with
1: haklı
0: various
1: taleplere
0: laws,
1: karşılık
0: ensured the
1: verilmesi
0: return
1: esas.
0: 736
1: Türk
0: people.
1: adaleti er ya da geç ama
0: And with
1: gereğini
0: peaceful
1: mutlaka
0: cooperation,
1: yapacaktır.
0: rightful demands should be met, and Turkish justice sooner or later will do what is necessary.

0: saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a
1: emanet ediyorum. I would like to salute you all once again. Thank you very much.
0: Kalın sağlıcakla.
1: Stay well.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Zat-ı devletlerinizi, yüksek müsaadelerinize bir müddet daha.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. 2 Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired 2 missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. 2 people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudu

0: Bunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least four Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents to evacuate, causing large-scale destruction. Two Palestinians, a child and a woman, were killed in the strike. Their bodies were taken to Al-Shifa Hospital, where relatives gathered to say goodbye in scenes of deep grief. In a separate attack, an Israeli reconnaissance aircraft fired two missiles at a moving vehicle on Al-Sina Street in the Tal al-Hawa area, in the south of Gaza City in the northern Gaza Strip. Two people were killed and several others were injured, the report said. Eyewitnesses said the injured included children. The reports did not say how many of the wounded were in serious condition, who was in the targeted vehicle. There was no immediate Israeli comment in the report.

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least 4 Palestinians, including a child and a woman, and injured several others, according to reports. In the Sabra neighborhood, the Israeli army bombed a building it had earlier warned residents

Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu

0: Lübnan'da, Yemen'de, Somali'de, Sudan'da, bölgemizin ve dünyanın daha pek çok yerinde neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze'de tam 3 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde insanlar vahşice öldürülüyor. Siviller acımasızca şehit ediliyor. Çoğu çocuk ve kadın, 74 binden fazla Gazze'li katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar yerle yeksan edildi. Üniversiteler, hastaneler, ibadethaneler vuruldu. Binlerce çocuk elini, ayağını, vücudunun bir azasını kaybetti. Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Kıymetli misafirler, şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez. Uluslararası iradenin yansımadığı bir Birleşmiş Milletler sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez. Uluslararası mahkeme kararlarının tanınmadığı, uygulanmadığı, dikkate bile alınmadığı bir sistemin barış ve güvenlik üretmesi düşünülemez. Türkiye olarak her fırsatta işte bu yüzden dünya beşten büyüktür diyoruz.
1: Israeli strikes on two areas in the south of Gaza City killed at least four Palestinians.